0: Deniz tarafıdır. Ben namuslu olurken sen hırsız oluyorsun Atkan. Kolaydır artık hırsızlık etmiyor. Dans ediyor ve seni bekliyor.
1: Demek ki herkes seni bulup çıktırdaki evime götürür gibi biliyorum.
0: Bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ne zaman...